الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزيز مسلم الله، إسلام أن جزل صفات لرنم برسي إنصافل olmaqdır. İnsan hiç zulma yakın olmasın. Çünkü haramdır. Her ne bir nev'i var ise haramdır. İnsaflı olsun. Manası nedir insaflılık? Nece hazedisen, kendi hukuku nedir ayrısının yanında eliva geçsin. Kimse sana zulmetmesin. Sen de çalış her kişinin hakkını yetir eline. Vacipti her insan üzerine insaflı olsun. Birinci Rabbisiydim. İkinci peygamberden aleyhissalatu vesselam. Sonra nefsiden, sonra başka insanlardan. Çünkü Allah tebaraka ve teala özü yalgızıdır yaradan, özü yalgızıdır rızık veren, öldüren dirilden, kaldıran endiren, yalgızı özüdür tebaraka ve teala. Onun için yalgız özüne göre ibadet edesin. Kimsenin özüne katmıyorsan ibadette. Bu insaftandı. Yalgız özü verir alır. Yalgız nimet sahibi özüdür. Şifayı veren özüdür. Sana uşak veren özüdür. Her nimet sende var özüdür. Gere yalgız özüne ibadet edesin. Bu insaftandı. Yapma savunu manası insafsızlık yapıp sen Rabbudan. Aynen bunun kimi? Peygamber de aleyhissalatu vesselam. Seni tanıttıran Allah'a tebaraka ve teala. Allah'ın dinine, şeriatine, düz yola, harap yolu bilsen, eğri yolu bilsen, iyi yolu bilsen, kim seni öğretti? Peygamberdi. Sallallahu aleyhi ve hatta cennete girse peygamber de aleyhissalatu vesselam sebep. Allah'ın rahmetinden sonra. Onun için insaftandı bir böyle peygamberi seve. Sen üzerinde ne desen? Kadir hürmet edesen böyle peygambere. Bir tane tokunduysa üzerinde ne desen? Sonra insaflı olasan nefsü de. Olmaz kıyasan nefsü var. Nefsü öldüresen. Yani bu nefisten günah işliyesem feleket getiresen başına. Bu insafsızlıktı. Nece insanlar indi, beşeriyet bütünü bu hastalık, bu korona tutup özlerini neyden gelip? Günahlarından, insafsızlıklarındandı nefisleriyle. Bu bela enipti başlarına ki her şeye tesir edip müştemate. Devletlerin iktisadına da tesir edip, neftin fiyatı enip, maaşlar durup, pazarlar durup, hapsi neydendi? İnsanların yaptığı günahlardandı, o da insafsızlıklarındandı. Dönseler, insaflı olsalar nefisleriden, Allah subhanehu ve teala rahmetiyden kaldırır üzerlerini. Her keşten gere insan insaflı olsun. Seni besleyen, büyük eden nene babaudu. İnsaftan da haklarını bilesen, hizmet edesen özlerine, kıymayasen özlerine, aciz etmeyesen özlerine. Etrafı da kısım akribanı, her zaman baş edesen kesilmeyesen, insaftandı bu. İnsaftandı. Kızandav, arvadun, olmaz yaramaz ahlaklarına bakasan, iyiliğine de bak, iyi sıfatlarına da bak, bu insaftandı. Olmaz bir taraflı bakasan. Tamam, her keşte bir ayıp var, bir eskülük var. Begentirmeyen ahlak var. Olmaz ha, gözü tükesen o begentirmeyenlere. Bu insaftan değil. Her keşten Müslüman gere insaflı olsa, hatta düşmanla. O düşmandı, kafirdi, münafıktı, mübtedi'ti. Onlardan da gere insaflı olasan. Allah tebaraka ve teala ehlil kitabın üzerine seleşende, çünkü böyle küfürde, böyle günah işlediler. Hala insaflı selaşlıdır, içlerinde bazı var, iman getirdiler, ittiba ettiler peygambere aleyhissalatu vesselam. Bakın tebaraka ve teala nece insaftan konuşur. Katmaz. Leysu sevaen, hapsi bir döyü. Onun için vacipti her keş insaflı olsun müştemahte. Ne yapan da insaftan yapasan.
bazı sevende böyle fazla sever, methiden de böyle fazla metheder. Hani insaf olmaz, bir de hani methedesen özünde de bir o şey yoktu. Olmaz bir de hani üzerine seleşesen o şey de özünde yoktu. Hani insaf be? Fe ister insan insaflı olsun her yaptığında. Hatta bu güzel sıfatın sahibi olsun, çalışsın her kişinin hakkını eline yetirsin. Nece hazider hakkını alsın her keşten. Duamız Allah subhanehu ve teala muvaffak etsin bizi bu iyi ahlakın sahibi olalım. Amin. Hada ve sallu ve sellimu ala men emarakum Allahu azze ve celle bis salati ve teslimi aleyh. Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تبغي علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا يا رب العالمين اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا سخاء الرخاء يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

ساقن ساقن ترى شوخ على امر بالله بزده دري والله يهود بزده نيده وحشات دي ما وجمعت الله خاطريك كم سبع حشات يتباس ننجا مسلمان خربي سنصا يهودا بنزت هوزن يهود خالد اطشتا بو مسلمان انسان خالد ولبس اطشتا ننجا كوت اوسن مدام مؤمن دري لا اله الا الله محمد رسول الله بو خالد ولبس اطشتا سن بني بنزت بيهوديه بنزت بين خريستيانا بين جاورا بنزت بوزنا بو مسلمان دي بير دنا عرق içirdi peygamber vaktinde peygamber vaktinde عرق içirdi يو بير kere يو iki kere يو üç kere بو ها içirdi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun haddi yoktu bunun haddi nerede yani diğer ikabı nerede ukubası nerede her kim öz diğer öz içtihadiydi bu adam vurdu bir dene neyden bir dene elden bir dene abasiden bir dene hurma parçasıyla yani diğer sa'f nakhl vurur özü. Her kim bir mozaktan vururlar özün gider. Bir kere, iki kere, üç kere. Bir kere geldi, bir tane dedi. Le'anekallah. Kullemâ te'ti ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fe tuğrab. Yani le'anet gönderdi özü için. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi. La tel'anu ahakum. La tu'inu aleyhi şeytan. Fe innehu yuhibbullaha ve rasûle. Harakitçe. Peygamber vaktinde. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber vaktinde. Vuruldu, arak içti, vurulurdu. Bir tane dedi, lanet gelsin sana, sen nınca gelsen. Hep bu kere gelsen, peygamber meclisine vurulasan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Etmeyensiz. Şeytanı, şeytanla yardımcı olmayansız kardeşiniz canına. Çünkü bu kardeşiniz Allah da peygamberi sevir. Allah. Ente ma'men ahbebt. Bu burada da cebe. Sen kimiyle sen o insanı kesiyorsun özün. Fe bu kerem bak sen kimi seviyorsan. Enes bin Malik bu hadisi eşittir. Bir tane geldi dedi ya Resulallah. Mete sa'a. Ben bunu çok demişim ama nerede? Hazi edelim Resulallah peygamberi seviyorsan. Hazi edelim Allah'ı seviyorsan. Ya Resulallah mete sa'a. Kale o ma'de tela. Benim sen kıyamet üzere selaysan ne hazırlayayım sen özü için. Bir tane diyen de kıyamet hazamandı. Bu adam gerek Müslüman namaz kılın olsun taat yapsın. وما عدت لها قال يا رسول الله والله ما عدت لها من كثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكنني أحب الله ورسوله صلحت البيغمبار سيورا قال أنت مع من أحببت سأل الله أنك سيوسن أزارا كيف حدث يشتت أنس بن مالك ديدي وأنا أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأسأل الله أن أكون معهم في الجنة Bak kimi seviyorsan. Daimen koy peygamber kalbi dolsun. Bir tanesi dedi ya Resulallah. İnsanlar insanı sevir. Bes ona aşmır özüne. Yani bir tanesi sevir üskök adamdı. Bir alimdi. Bir üskök adamdı. Hidir men harda bu arada kıyamatta. Ve lemmâ yelhaku bihi. Ulaşmaz özüne. Kâle ente ma'a men ahbebt. Sen özüyle ne olsan. Allahu akbar. Ey cemaat bu da zahmetti. Yani zahmeti bir tane peygamberin hübbün koysun kalbine. Şey peygamber adı gelende yani görkir bu adamda. Görkiri peygamber çok azimdi kalbinde. Kala Resulullah ra'sen sallallahu aleyhi ve sellem. Dalga doğru bir tane de selaşırı. Ejdiri peygamberin adı ra'sen sallallahu aleyhi ve sellem. Ma'l-alim hakikat özüyle diyor ki bir tane selaşırı arkadaşlar. Bilirsen bugün... Bir hadis soktum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Resul özü işte sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapır? İyidir. Nece çabalı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bes bu demişim özün daimen. Demişim sevirsen özün gerek özüyle olasan. Yok peygamberi sevir insan ve namaz kılın diyor ki elde bir satır şerbet tevzi eder. Yok. Bu sevmek diyor ki. Bu yalan etmek de özüne. Yok sevmek. Kâle Allah, kâle Resulullah. Sev özüden olsan cennette. Ente ma'men ahbabt. Ve ana Enes buyurdu. Uhibbu nebi. Ve uhibbu Ebu Bekir ve Umar. Sev Rabbil Arda sev Rabbil Arda. Ve eselullaha en ekune ma'hum. Biz de neselullaha en ekune ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد عزيز مسلمان قردش واجلارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugünün görüşmesinde konuşacağız inşallah o kimselerden ki namazlarına hor gözden bakarlar yahut her namaz da kılmazlar. Azim dinimizin ikinci rükünü namazdır. Namaz azamatından tek bir ferzdir. Allah Teala Hazretleri ferz etti özünü asmanda. Başka ferzler, oruç olsun, zekat olsun, hac olsun, hapsi yerde ferz olunur. İlla namaz, Leyletül İsra'i vel Mi'raç'ta Allah Teala Hazretleri ferz etti özünü Hazreti Resulullah'a ve ümmetine asmanda. Namaz en Allah'ın sevdiği bir ibadattır. Allah'ın sevdiği ibadet. Peygamberden sordular sallallahu aleyhi ve sellem eyyul ameli ehabbu ilallah, en Allah sevdiği amel nedir? Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu as-salatu ala vaktiha, namaz ve vaktindadır. İnsan bekayet olsun namazına. Namaz, namazda gözüken insan Allah'ın sözünü yerine getirmek, Allah'ın her emrini yerine getirmek. İnsan bunu hardan öcülenin? Namazdan. Çünkü Allah Teala Hazretleri buyurdu اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Bu namazları her namazı vakti vaktinde kılırcan ve alışar daha Allah'ın emirlerini her şeyi vaktinde zamanında yerine getirsin. Namaz insanın kalbi mutmain olur namazdan. Nefsi inşirah eder namazdan. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyerdi ya Bilal akimis salah erihna biha, sıhhat et bizi, sıhhat ettir bizi namazdan. Erihna biha, namazı insan kılında sanki bir yük kalkıp üzerine, ağırlık kalkıp üzerine. Sıhhat olu, mutmainin nesi olu. Namaz, insan namazına haberdar olsa, mekayet olsa vakti vaktinde Allah kurtarı, irak eder özünü fahşeten ve Allah'ın maasisinden irak düşer. Yani fahşai ve maasiyani, fahişani irak düşürtürer özünden ve özünü de irak düşürtürer fahişeden ve maasiyeden. Çünkü Allah Teala Hazretleri buyurdu اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Allahu Ekber. Bunlar hapsı insan namazına geldiyse, mekayet olduysa. Yani yazık o kimseler ki namazlarına mekayet değiller. Ki bu dedik enne as-salatu silatul abdi bi rabbi. Yani Müslümanla Allah'ın arası nedir? Namaz tandı. İnsan duranda Allah'ın huzurunda sanki Allah'tan konuşur. Allah'tan ilakasıdır. Allah'tan arasıdır. Yani nece insan yaşayacaktı? Bu hayat nece hoş olacaktı o kimse ki Allah'tan arasını keser? Allahu Ekber. Nece insan Allah'tan arasını keser? Allah ki böyle bu namazla Allah'ın huzurunda duranda Allah'ın rahmetini, fazlını indirir üzerine. Allah'tan istediğini ister. Allah'tan konuşmasını yapar. Allahu Ekber. Fe insan hayatı nece hoş geçecekti eğer bu arasını kesse. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Men tereke salatel asri fekad habita amelu. Bir çindi namazını, ha, insan geldiyse bir gün ve bir çindi namazını insan kılmadıysa, yerine getirmediyse habita ameluhu. Ettikleri, yaptıkları Allahu Ekber hiçe gider. Nece insan gafil ise büyükçeme çindi namazlarından, yobes çindi namazı, her tüm namazlardan. Allahu Ekber. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Leyletül İsra'i vel Mi'raç'ta bir gördüm bir tane uzanıp bir tane başında durup elinde bir taş başına çalırı, başını iki parça eder hemen. Ondan sonra bir de başı döndürü, bir de çalırı. Dedi bu kimdi? Seyyid-i Cibril'den sonra sordu. Dedi bu o kimselerdi ki yatallar hani salatil mafruda. Yenamuna an salati el fariza. Allahu Ekber. Nişi ki insan ağırlığı başında olur, kalkabilmirem, namaz kılabilmirem, onun için başlarına çalır. Allahu Ekber. Bahar da berzakta ila kıyam-ı sa'a. İndi ki böyle dünyadan kıyam-ı sa'a berzak var. O berzakta bu azabı olur. Ve ahirede Allah Teala Hazretleri buyurur ve le azabul ahireti eşeddu ve ebka. وإلا قيام ديونده أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته. نماز قوي geldiyse yapıptı, orucu olıptı, خير خيرات edipti, nene babasının hakkında eyyidi, alemin hakkında eyyidi, filan filan başka başka salihat yapıptı. Evvel sorulur, namaz kılardı yoksa yok. Namaz kılarsa başka ibadetlerine bakarlar, amellerine bakarlar. Eğer namaz kılmarsa hemen hemen olar hiçe gider. Allahu Ekber. Allah Teala Hazretleri cümlemizin haline rahmetsin. Cennet halkı sorarlar cehennem halkından. Sorarlar, مَا سَلَكَكُمْ ف۪ي سَقَارِ Nişe böyle cehennem doldururuz. Ne diyorlar cevapları? Nerede cehennem halkının? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ Namaz kılmasıydık. Allahümme cealna ve iyyâkum mimmen yuqimu s-salâ. Allahümme cealna min muqimi s-salâ. Ente veliyyü dâlik vel kadiru aleyh. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve
1: barakatuh. Allah'ım, hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez. İngellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla salat ve selam olsun Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli o muhterem bacı kardeşlerim, herkese Allah'ın rahmeti, bereketi, salamı bütün seyircilerimiz olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli ve muhterem bacı kardeşlerim, bildiğimiz gibi bu hayat ki biz yaşırık bu hayatta bir sistem üzerine yerimeli. Kesinlikle bu hayatta önemli konular var, önemsiz bazı konular var. Çünkü ne? Dediğimiz gibi bir sistem üzerine değil. Önemli konular var, bir Müslüman geç çok önem versin o konulara. Önemsiz bir konulara başın ağırtmasın. Çünkü bizim bu dinde Allah Azze ve Celle gönderdi bu dini, bizim bu hayat için güzel bir sistem olsun. İman da derecatı, her kişinin insan insanın da derecatı da farklıdır. Çünkü dediğimiz gibi bu hayatta bir sistem üzerine dergi. En önemli şey bir hayatta bizim nedir? Kesinlikle sen hayatta en değerli, en kıymetli şeye önem veresen. Önemsize önem verse o, başı ağırdısan manasız. Acaba önemli şeyler nedir? Ahlak konusu. Ahlak en önemli şey bizim bu hayatımızda. Amr bil ma'ruf ve nehy anil munkar ahlaktı. Komşulara destek olmak, saygı göstermek ahlaktı. Birlik, beraberlikte herhangi bir toplumda yaşasan ahlaktı. Yalan dememek, bohtan atmamak, küfür etmemek, bunlar hapsi neden geldi? Ahlak. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İnnemâ bu'ithtu li'utemmime, Allah razı olsun sizden, utemmime me'kârimel ahlak. O zaman ahlak o kadar önemli bir şeydi. Yani amr bil ma'ruf ve nehy anil munkar ve ta'avunu alel birri ve takva ve la ta'avunu alel ismi ve udvan. Hapsi bunlar nedendi? Ahlaktandı. Ama önemsiz şeyler nedir? Bak bunlar önemliydi. Çok önem verdik bunlara. Önemsiz şeyler nedir? Namaza parmağım çabalatırım, çabalattırmayayım. Bir önemli bir şey değil. Dijleşim kısa olsun, uzun olsun, kısa olsun, uzun olsun önemli değil. Yani bir böyle salavat verin peygamber vermeyeyim, bir yani bir önemli değil azandan sonra. Namaz bittikten sonra tesbihat edeyim, etmeyeyim, bir önemli bir şey değil. Ama önemlisi hangisidir bunlardan daha önemli? Müslüman din kardeşini görerken onlara kesinlikle bu birbirlerine salam vermek, birbirlerine saygı göstermek, birbirlerine destek olmak. Yani vallahi senin menhacın ayrı, benim menhacım ayrı. Birbirimize salam vermeyek. İnnemel mu'minune ihvane silahın. Bak bu da olmaz. Neden? Allah Azze ve Celle, dikkatli ol değerli ve muhterem bacı kardeşim, 188 defa Kur'an-ı Kerim'de geçmiş: Âmenû ve amilû salihat. Bak ne kadar Allah-u Teala önem vermiş. Âmenû ve amilû salihat, âmenû ve amilû salihat. Ama elim tutum, köbeğimden altta, köbeğimden yukarısına köşküme koyayım, endirim, bir önemli değil. Yani önemlisi ise o Müslüman kardeşi var, destek olmak, saygı göstermek. En önemli şey hayatta bu da. Nenelerin birisi, değerli muhterem bacı kardeşlerim, evladı sakal kuruptu. Dedi oğlum, evladım durum toplumda biraz haraptı. Sakalı taraş ele oğlum. Sen kalk bu oğlan sakal sebebine nene babanı vur, aciz ol özlerinden, evden küs çık. وَقَضَى رَبُّكَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّا. Daha yüksekti sakal konusundan. Bak kimse buna önem vermiyor. Yani sen nene babaya saygı göstermek daha önemlidir. Sakal kurasın kurmasın o kadar önemli değil ki. O kadar ki nene babaya saygı göstersen. Bu Peygamber Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bak dikkatli olalım bu hadise. Buyurdu: El-iman bid'un ve seb'une şu'ba. El-iman bid'un ve seb'une şu'ba. A'laha, gördü, önemli bir şey. Kavl la ilahe illallah. Adnaha, imatatul eza anil tariq. O şu'ab imandan Peygamber Efendimiz hangisini buyurup? Buyurup, vel hayâ'u şu'batu minel iman. Kurban oğlum sana ya Resulallah. Bir salavat verin Peygamber'e. Göresen neden sallallahu aleyhi ve sellem hayâ'ı zikretti? Çünkü insanda hayâ olsa yalan diyemez. İnsanda haya olsa gıybet etmez. İnsanda haya olsa saygı gösterir. İnsanda haya olsa yalan asla demez.
alışverişinde, bütün çalıştığı yerlerde yalan demez. Neden? Çünkü el-haya şu'batun minel iman. Bak istiğfar konusu. Nonca Peygamber Efendimiz buyurdu istiğfar konusunda. Ama deyip ki seyyidül istiğfar hangisi ya Resulallah? Buyurdu Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduk ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'at a'udu bike min şerri ma sana'at abu'u bi ni'metike ali ve abu'u bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Ondan dolayı değerli o muhterem bazı kardeşlerim, hayatta bizim çok önemli bir şey. Ve ene abduk ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'at a'udu bike min şerri ma sana'at abu'u bi ni'metike ali ve abu'u bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Ondan dolayı

Şunu aciz olsa evlatları o amillerin görmür. O silatül arham senin seleş memagulun daha yüksekte. Gerek evlatları amillerin tanısın, amm uşağların tanısın ve ulul arhami bazıhum evlâ bi bazın fi kitabillah. Ondan dolayı değerli ve muhterem bazı kardeşlerim bizim hayatımıza yaşadığımız hayat nanca birbirimize rahmet edeğin, nanca birbirimize destek olun, nanca birbirimize ahlak görsedeğin bütün alışverişimizi, bütün hayatımızda Ar-Rahimun, Yerhamhumur-Rahman. Birbirimize rahmet edek, birbirimize saygı göstererek Allah Teala'nın rahmeti bizim gökyüzünden nazil olur. Allah Subhanahu Teala hafızı hafzetsin. Allah Subhanahu ve Teala'dan dilerek bizi güzel ahlaka öğrentirsin. Güzel yolu, güzel ahlakı o yol ittiba edeğin. Ve ahir da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.